Birine evet dese, atlayıp Mercedes'e, bir boğaz sefası vesaire vesaire boş.